XFM.

FM.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, Zarafet'in mekandaki imzası. Good morning.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you. Good morning.

0: hediyesi. 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atener İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atener'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon sigorta. Keep it locked for fresh Dance FM morning hit.

FM.

0: Platinum. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
4: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
3: It's Dance FM Morning. The

FM.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

FM.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Beat Sports Club, hayatınla spor kalsın.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence

0: yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music

0: 19'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Leon ile yeni saatin açılışını yaptık. Don't Worry bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Cuma günündeyiz. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Hafta sonuna adım adım yaklaşmaya devam ediyoruz. Sky Newman bu kez konuğumuz oluyor. Lonely Girl.

FM.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Meta'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
4: Dance FM covers your passion.
5: Covers your passion.
4: Your lifestyle
5: and your music on one station.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'desiniz. Dracula bize eşlik etti. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri. Bu kez İra'yla devam ediyoruz. Yine sevdiklerimizden I'll Be Waiting Dance FM'de.

0: ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Vizdi MC Vizden Hani ile Show Me Love'la bizimle buluştu. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerinden bizi takip edebilirsiniz. Şimdi Joel Corey ve Rah bize eşlik ediyor. Devotion.

0: Aykut.
1: Olivia Dean'le yeni saatin açılışını yaptık. When I Need bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Aykut Balcı ben. Afternoon It Mix'te cuma öğleden sonrasını birlikte keyiflendiriyoruz. J Balvin konuğumuz oluyor. Azul. Lego.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atener Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel, uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

0: with Aykut.
1: MK ve Clementine Douglas Come Find Me ile Dance FM'de bizimle buluştu. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri. Bu kez Craig David ile devam ediyoruz. Craig David pop müzik dünyasında uzun yıllar

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Izzet ve Tyler dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Afternoon Hit Mix'te Dance FM'desiniz. Aykut Balcı ben. Calvin Harris'le devam ediyoruz. Yanında Jazzy ile birlikte Satisfied.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM? Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Conclusion.
3: Music. Music is the answer.
4: Michael Brown. Chip Robin Man.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Good music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: with Aykut.
1: David Guetta ve Teddy Swims Gun Gun Gun'la bizimle buluştu. David Guetta ve Teddy Swims playlistimizde yine üst sıralarda yer alıyor. Dünya listelerinde de çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Cuma gününde hafta sonuna doğru adım adım ilerlerken Sabrina Carpenter'la devam ediyoruz şimdi. Bad Jam.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: with Aykut.
1: Dizzy Rascal ve See You Dance'le bize eşlik etti. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Energyplay.com üzerinden çok sık söylediğim gibi bizi her yerden takip edebilirsiniz. Podcastlerimize de mutlaka göz atın. Ed Sheeran'la devam ediyoruz şimdi. Sapphire. Yokluğum.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, yanında,
3: Aveon sigorta. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atener İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atener'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
4: Dance FM covers your passion.
5: Covers your passion.
4: Your lifestyle.
5: And your music on one station.

0: with Aykut.
1: Justy, Jack Style ve John Turn the Lights Off dinledik. Az sonra Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 13'te Afternoon Hit Mix'te buluşacağız. Ben giderken Brother Culture bize eşlik ediyor. Bada vi bada.
2: Now the original UK Jamaica link up.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir cuma günüydü ve şimdi akşam saatlerine doğru birlikte ilerliyoruz bu frekansta. Keyifli konular, müzik dünyası, moda dünyası, diğer dünyalar, hepsini bugün burada konuşacağız ve haftayı sonlandıracağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz. 18'e kadar birlikteyiz.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Moda dünyasının en prestijli gecesi yine nefes kesti. Met Gala bu yılda Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. Her yıl olduğu gibi gecenin ev sahipliğini An Vintar üstlenirken etkinlik Metropolitan Museum of Art'ta gerçekleşti. Bu yılın teması ise kostüm sanatı. Kıyafet kuralı da oldukça iddialıydı. Moda sanattır. Ve gerçekten de kırmızı halı adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştü. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Heidi Klum oldu. Özel tasarım kostümüyle dikkatleri üzerine çekerken Bad Bunny ise bambaşka bir karaktere büründü. Yaşlı bir adam makyajıyla geceye damga vurdu. Beyoncé, eşi Jay-Z ve kızları Blue Ivy de katılırken Nicole Kidman, Venus Williams ve Serena Williams gibi yıldız isimler de gecede yer aldı. Rihanna ve A$AP Rocky çifti ise her zamanki gibi geç giriş yaptı ama yine tüm ilgiyi üzerine çekti. Rihanna'nın sıvı metal görünümlü elbisesi gecenin en dikkat çeken stillerinden biriydi. Moda dünyasından Blake Lively, Katy Perry ve Gigi Hadid gibi pek çok ünlü isim de kırmızı halıda şıklık yarışındaydı. Yani bu yıl Met Gala sadece bir davet değil, başlı başına bir sanat şovuydu diyebiliriz. Gerçekten çok ilginç kostümler gördük bu senede. Bakalım daha neler göreceğiz, hepsini sizlerle buluşturacağız. Don't.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Ayrılık acısı gerçekten kalp kırıklığı mı yoksa beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? Bilim insanlarına göre cevap net. Aşk acısı sadece duygusal değil, fiziksel bir deneyim. Nörobilim araştırmaları gösteriyor ki bir ayrılık sonrası beynimizde aktifleşen bölgeler, fiziksel acı hissettiğimize devreye giren bölgelerle neredeyse aynı. Özellikle anterior cingulate cortex ve insula adı verilen alanlar hem kalp kırıklığında hem de gerçek bedensel acıda çalışıyor. Yani kalbim acıyor dediğimizde aslında beynimiz bunu gerçekten acı olarak algılıyor. Peki neden? Bunun cevabı evrimde gizli. İnsan beyni sosyal bağları hayatta kalmak için kritik görüyor. Geçmişte sürüden dışlanmak hayatta kalmamak anlamına geliyordu. Bu yüzden beyin ayrılığı bir tehdit gibi yorumluyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Aşk sırasında beynimiz sevdiğimiz kişiyi bir ödül kaynağı olarak kodluyor, dopamin salgılıyor, mutluluk hissi oluşuyor. Ancak ilişki bittiğinde bu ödül aniden kesiliyor ve işte o an beyin bir nevi yoksunluk yaşamaya başlıyor. Uzmanlar bu durumu

Ama iyi haber şu, zamanla bu etki azalıyor. Yeni deneyimler, yeni insanlar ve geçen zaman beynin bu bağlantıları zayıflatmasını sağlıyor. Yani aşk acısı sandığımızdan daha gerçek ama geçici, bilim de bunu söylüyor. O yüzden şu an aşk acısı çekenler, evet kalbiniz ağrıması beyninize bağlı ama zamanla geçecek. O yüzden her şey geçici, unutmayın. I wear Prada, Balenciaga.

Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
0: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Justin Bieber geri döndü ve geri dönüşü resmen patladı. Dünyanın en büyük festivallerinden Coachella 2026'da sahne alan yıldız isim, performanslarının ardından dijital platformlarda rekor kırdı. Açıklanan verilere göre Bieber'ın Spotify dinlenmeleri tam %1800 artış gösterdi. Festival öncesinde haftalık ortalama 22 milyon civarında dinlenen sanatçı, sahne sonrası bu rakamı 430 milyon seviyesine kadar taşıdı. Sahneye yalnız çıkmadı. İlk hafta sonunda Wizkid ve Thames gibi isimleri ağırlayan Bieber, ikinci haftaysa SZA'yla Snooze, Billie Eilish'le One Less Lonely Girl performanslarıyla sosyal medyayı salladı. Festival sonrası etkisi ise hala devam ediyor. Dinlenmeler zirveden düşse bile hala 100 milyonlar seviyesinde. Üstelik bu dönüş sadece dijitalde değil, Bieber'ın iki Coachella performansından toplamda 10 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği de konuşuluyor. Yani Justin Bieber sahneye çıktı, Spotify'da onunla birlikte uçuşa geçti diyebiliriz. Dinlenme rekorları şu an kırılıyor, paralar kırılıyor ve Justin Bieber artık bunun üstüne güzel bir şarkıyla bizleri karşılaması gerekiyor gibi düşünüyoruz. Radyonuz Dance FM'desiniz, Secret

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saat an itibariyle birlikte karşılamış bulunmaktayız. Önümüzdeki bir saat boyunca daha birlikteyiz. Hayatınızı güzelleştirmek sizin elinizde. Dünyanızı değiştirmek istiyorsanız önce kendinizden başlayın. Bu bir klişedir ama uyguladığınızda gerçekten her şeyin değiştiğini siz de göreceksiniz. Radyonuz Dance FM'de müzikal bir şekilde devam ediyoruz. Sonrasında bol bol konuşacağız.

0: 19'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Dance FM, Dance FM, there is no other choice.
5: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. 90'ların efsanesi geri mi dönüyor ama bambaşka bir şekilde mi? Spice Girls için heyecan verici bir ihtimal gündemde. Grubun ikonik üyesi Victoria Beckham sürpriz bir açıklamayla hayranlarını yeniden umutlandırdı. Beckham, grubun 30. yılı yaklaşırken klasik bir turne yerine çok daha yenilikçi bir fikirden söz etti. ABBA Voyage tarzı bir hologram konser. Yani sahnede gerçek üyeler yerine dijital avatarlar olacak ama hit şarkılar aynı enerjiyle çalmaya devam edecek. Victoria Beckham bu fikir için harika bir fikir olabilir derken diğer grup üyeleri

Kapanışında sahne almıştı. 2019'daki Reunion turnesinde de Victoria Beckham yer almamıştı. Bu yeni model hem nostaljiyi yaşatacak hem de teknolojiyi müzikle buluşturacak gibi görünüyor. Yani Spice Girls geri dönebilir ama bu kez sahnede değil, geleceğin sahnesinde diyebiliriz. Dijital bir formla onları tekrardan görebiliriz sahnelerde. Bakalım aynı etki verir mi? ABBA nasıl veriyorsa bu aynı etkiyi de Spice Girls'den alabiliriz ve çok ultra bir şey olur. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. The voice, the sound, the soul.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Şimdi kulağa sahte gelen ama tamamen gerçek bilgilerden bahsedeceğim. Bazı durumlarda hastane, MR cihazına sığmayan kişiler hayvan hastanesine götürülür. Mavi balinanın gaz kabarcığı bir atı sığdıracak kadar büyük olabilir. Wojtek adlı bir ayı Polonya ordusunda görev yaptı ve cephede malzeme taşıdı. Cengiz Han'ın savaşları o kadar çok insanın ölümüne neden oldu ki dünyanın sıcaklığı geçici olarak düşmüş. Ahtapotların 3 kalbi vardır, ikisi solunum için, biri vücut için çalışırmış. Barkod okuyucular siyah çizgileri değil beyaz boşlukları okurmuş. Venüs'te bir gün bir yıldan daha uzundur, kendi ekseninde çok yavaş dönermiş. Gerçekten ne kadar enteresan bilgiler değil mi? Hangisi aklınıza kaldı bilmiyorum ama bunları eminim bir yerlerde ya duymamışsınızdır ya da sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Dance FM'de her türlü konuyu konuşuyoruz. Keyif alacağınız konular, trafiğin yoğunlaştığı şu dakikalarda hepsi sizlerle.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: On ice.
1: Something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
2: Secret Dance with AJ.
3: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız an itibariyle. Hafta içi 16-18 arası bu frekansta buluşuyoruz ve müzik dünyası, magazin dünyası, sanatçılar, diğer dünyalar hepsini konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Ve bir yandan da dünya müzikleri, dünya starları hepsi birlikte burada dinliyoruz. Şimdi herkese iyi hafta sonları diliyorum ama öncesinde bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takiplemeyi unutmayın. Dance FM Cyprus, EnerjiPlay.com ve kendi kişisel hesabımı da takiplerseniz çok sevinirim. DJ Ece IM'den de takiplerinizi bekliyorum. Herkese iyi hafta sonları, hoşça kalın.

Premium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working, working, driving.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

0: elektrik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Furinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music

XFM.

0: FM. Sorry, guys.
1: No competition. Just strictly dance.
0: Dance FM.